0: Agia.
1: Hayat edem. O da aygarız.
2: Abi akıllı mı?
1: Bir çoğu.
2: Samıyor da.
3: Dang, that's big.
4: It's underneath that sheet. Let's go pull that sheet off. Let's see what's under.
3: Oh yeah, Grandma told me.

Demek ki çok sıkıntı değil. Çünkü ben sana dedim. Şu an ben sana sıkıntı değil.